girdi kavuşamış kay. Kalnam atay kamoya berşay. Yenə bir usnakça bəlkin yakar.